0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

Radyo F.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bitsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Reklam. Radyo S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
6: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: 10-10 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Pazartesiden sonra biraz daha haftaya hazır olduğumuz bir gündeyiz. Dışarıda güzel bir hava. Gelin 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bakınız, uzman isimden korkutan uyarı demiş. Farkında olmadan boynunuza 25 kilo yüklüyorsunuz diyor. Biz bunun farkındayız. Şey, telefon kullanma, tablet kullanma. Biz bunu fark bilerek yapıyoruz. İnsanların şekli şemali değişmeye başlayacak önümüzdeki yıllarda yani. Biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum bunu ama... Normal mesela bir hani insan duruşu var biliyorsunuz. Dik duruş dediğimiz işi veya işte ne bileyim hani eğilme falan filan biliyorsunuz. Normal insan duruşu, şu an yaşadığımız duruş. Şimdi evrileceğiz bu telefonlarla, tabletlerle. Bizden sonraki böyle nesillerde yavaş yavaş artık öne doğru çökmüş yeni bir model çıkacak yani. İzmir Şehir Hastanesi'nden Profesör Doktor Şeniz Akçay, cep telefonu ve tablet kullanırken öne eğik kalmanın boynu normalden 4-5 kat fazla yorduğunu açıkladı. Dik dururken 5 kilogram taşıyan boyun öne eğildikçe 25 kilograma varan yükün altına giriyor. Zaten bir süre sonra böyle ağrı mağrı başlıyor. Böyle bir fazla telefon kullanmaktan, işte oyun oynamaktan, sürekli sosyal medyada gezmekten falan filan. Bir süre sonra bırakıyorsun şöyle onu. Tekrar ele alıyorsun telefonu. Ondan sonra tekrardan bu ağrı başlıyor. Böyle bir döngüsel durum devam ediyor yani. Bak, Profesör Doktor Akçay, boyun ağrısının fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniklerinde en sık karşılaşılan kas iskelet sistemi şikayetlerinden biri olduğunu belirtti. Çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı hasta ayrımı olmaksızın her yaş grubundan bu şikayetin arttığını söyledi. Hareketsiz yaşam, uygunsuz ofis koşulları, efendim tablet, telefon, laptop kullanımının süresiyle birlikte boyun ağrısının geçmiş yıllara göre belirgin biçimde tırmandığını vurguladı. Bu daha da tırmanacak. Yani zamanında bu şeyden konuşuluyordu. Telefon bağımlılığı, aman dikkat falan filan diyorduk. Artık bak, telefon bağımlılığını konuşmaya gerek bile yok. Zaten bağımlıyız. Yani artık o bağımlılıktan çıktı bile yani. Hayatın vazgeçilmez bir aksesuarı oldu hayatımızın. Şimdi kime sorsan tabii hani böyle internet kullanımında, telefon kullanımında yok ya, işte arada öyle mesajlara falan bakıyorum diyor da, o arada dediği şey koca bir günü kapsıyor. Çünkü yalan söylüyoruz. O telefon elimizde efendim yani. Yalan söylüyoruz. Daha ilginci, kendimize yalan söylüyoruz. Ya da biz bakıyorken mutlaka bir şey için bakıyoruz yani. Nedir o şey? Bir şey. Ney? Tamam işte, bir şey yani, önemli bir şey. Akçay, boyun üzerindeki yükün pozisyona göre nasıl katlandığını rakamlarla ortaya koydu. Yetişkin bir insanın kafası dik pozisyonda yaklaşık 5 kilogram ağırlığındayken gövde öne eğildikçe boynun taşıdığı yük 25 kilograma kadar çıkabiliyor. Bu ağır yük sadece boynu değil, üst gövdeyi de etkiliyor. Omuzlarda öne çökme, sırtta kamburlaşma ve postür bozuklukları bu sürecin doğrudan sonuçları arasında demiş. Artı tabii evde telefon olunca ve sürekli böyle bir telefonun da klavyesini kullanma aşkı olduğundan dolayı o da bir süre sonra elde, parmaklarda sorunlar çıkmasına meydan veriyor. Ondan sonra işte bu tenisçi dirseği falan filan, bunlar hepsi seri halde geliyor yani bir daha. Bak, fıtık ve düzleşme riski artıyor demiş. Uzun süreli öne eğik duruşun kalıcı yapısal hasarlara zemin hazırladığını belirten Akçay, boyun fıtığı gibi omurlar arasındaki disk hastalıklarına zemin oluşturabiliyor dedi. Akçay'a göre yapısal eğilim de varsa boyun düzleşmesi ve omurilik kanalında daralma ortaya çıkabiliyor. Halk arasında kulunç olarak bilinen ağrılı kas sendromu da aynı duruş bozukluğunun tetiklediği rahatsızlıklardan biri. Bak, sadece telefon, tablet, bilgisayar kullanıyorsun diye böyle. Ve bak, 30 dakikada bir mola şart denmiş. Biz zaten ancak işte ihtiyaç duyduğumuz zaman yani ara sıra bakıyoruz. Bu böyle devam edecek. Bu bizde böyle. Bizden sonrakilerde biraz daha artacak. Onlardan sonrakilerde biraz daha artacak. Böyle. Artık yeni bir insan görünümü ortaya çıkacak. Yani önümüzdeki belki yüzyıllarda diyebiliriz. Bilmiyoruz artık nedir ne değildir de. Ama hani insanların genel duruş şekli değişecek. Bu da maalesef bilimin öngördüğü durumlardan bir tanesiydi zaten. Ha, bundan kurtulabilir miyiz? Yani istersek. Esasında kurtulmamız gerekiyor ama velakin işte istiyor muyuz bilmiyorum. Yani şu an bile ben böyle konuşurken pek çoğunuzun elinde telefon olduğunu biliyorum efendim. Ben anonstayken bile zaman zaman elimde telefon oluyor yani. Daha ötesi mi var bunun?
10.23 saatler. Mahmut Bey hoş geldiniz. Hadi o zaman öğrenelim neler oluyor hayatta, saygılarımla demiş Aynur. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Senan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. İbrahim kolay gelsin Mahmut abi, merkeze selam demiş. Selam sana da. Bir adet manifest dinleyelim. Şu hileliği ondan sonra devam edelim.

Manifest Hileli radyonuzdaydı. Efendim, bir arabayı fırına çeviren renkler nelerdir demiş. Vallahi bu sıcakta hepsi kardeşim be. Şimdi tamam, hani renk genelde mesela beyaz seçilir. İşte güneşi yansıtsın gitsin falan filan diye. Siyah mesela fenadır. Yani koyu renkler evet zaten güneş ışınlarını çeker. Açık renkler yansıtır falan filan. Bunu biliyoruz da bu sıcaklarda ne renk olursa olsun. Abi vallahi hiç artık acımıyor yani. Genel kanı güneşte en çok ısınan rengin siyah olduğu yönündedir. Değil mi yani? Ancak ilgili araştırmalar arabanın sıcaklığını önemli ölçüde artırabilecek başka renk tonlarının da olduğunu göstermektedir. Tamam, siyah var işte, koyu renkler zaten. Kırmızı olur. Yaz aylarında sürücülerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri her aracın içinde biriken aşırı sıcaktır. Modern otomobillerin çoğunda gelişmiş klima sistemleri ve uzaktan çalıştırma veya araca binmeden önce camları açma gibi fonksiyonlar bulunmasına rağmen gerçek şu ki bak, yoğun güneş ışığı ve çok yüksek sıcaklık koşullarında bu teknolojiler bile her zaman gerçekten serin bir iç mekan sağlamaya yetmiyor. Hatta Japonlar ne yapmıştı bununla ilgili? Ön kapıyı açıyorlardı. Programda anlatmıştık, dinleyenler vardır. Ön kapıyı açıyor, biniyor, camı açıyor. Ön camı. Sol ön camı. Sonra iniyor arabadan. Sağ arka kapıya gidiyor. O kapıyı açıp kapatıyor, açıp kapatıyor, açıp kapatıyor. Böyle işte içerideki havayı değiştiriyor falan filan. Abicim geç, klima yoksa. Bunların hepsi birer fantazi oluyor. Gövde renginin araç kullanımını etkisi demiş mesela. Bu bağlamda genellikle hafife aldığımız ve yalnızca estetik bir tercih olarak ele aldığımız, oysa gerçekte aracın günlük kullanımını önemli ölçüde etkileyebilecek bir faktör bulunmaktadır. Evet, burada gövdenin renginden bahsediyoruz diyor. Çünkü bildiğimiz gibi her renk tonu güneş ışınlarının farklı yüzdesini emer veya yansıtır. Ve bu da hem gövdede hem de aracın kabininde oluşan sıcaklığı doğrudan etkiler diyor. Bu eksende siyahın güneş radyasyonunun neredeyse tamamını yansıtmak yerine emdiği için en fazla ısıyı biriktiren renk olarak uzun zamandır kabul edilmesine rağmen uzmanlar radyasyonun büyük bir kısmını emme eğiliminde oldukları için neredeyse aynı davranışı sergileyen diğer koyu tonlara da dikkat çekiyor. Lan direkt söylesene ne olduğunu. Bunlar da iki satır daha böyle okutalım haberi diye atmadıkları takla kalmıyor. Neymiş efendim bunlar bakalım ha? Koyu kahverengi. Yani pek araçlarda tercih edilmez gerçi ama koyu kahverengi bak. Koyu mavi, koyu kırmızı, hatta sarının bazı koyu tonları yer alıyor. Bu renklerin tamamı güneş radyasyonunun önemli bir kısmını emerek ısıya dönüştürüyor ve kabinin sıcaklığını önemli ölçüde artırıyor demiş. Tamam, sonrasında çok detaylara vermiş. İşte koyu kahverengi demiştik, koyu mavi demiştik, koyu kırmızı, koyu sarı tonlar. Açık tonlar güneş radyasyonunun büyük kısmını yansıtarak sıcaklık artışını sınırlar diyor. Beyaz klasik, biliyoruz zaten. Gümüş diyor, gümüş ve gri. Açık mavi, açık sarı ve benzeri. Bunlar tercih edilmeli ama yani bir tık daha hani iyi hissetmenize sebep olur. Yani az bir tık. Yani bu sıcaklarda vallahi araçta klima yoksa eğer, hangi rengi kullanıyorsan kullan. Tabii ki siyah daha çok ısıtacaktır veya işte bahsettiğimiz koyu renkler ama beyaz arabayı da bir güneşte bırak bak. Yarım saat sonra git tekrar bin içine. Onda da durum çok farklı olmayacak yani. Efendim çok kısa bir ara vereceğiz. Mini minnacık bir aramız var. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Reklam sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Mabel Matiz, Haleylim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Ve bakınız, sarhoş sürücü haberlerini biliriz az çok. Trafik kontrollerinde başlarına gelenleri. Acaba mesela onlar çok merak ediyorum. Ya, ayıldıktan sonra o videoları mutlaka izliyorlardır. Ne düşünüyorlar acaba? Şeyler falan vardı ya işte, neydi? Ankara'yı yığarım buraya. İşte o ablalar falan, ondan sonra. Klasik, ne çekiyorsun kardeşim diye esip gürleyenlere. Sabah bu videoları sosyal medyadan izlediklerinde ne düşünüyorlar acaba? Çünkü belli yani, o sırada bu kontrolde kafa pek yerinde değil. Alkol oranından dolayı. Neyse efendim, onları biliyoruz. Bir de sarhoş pilot çıktı başımıza. Bak, yıllar önce yaşanmıştı Türkiye'de. Çok iyi hatırlıyorum. Sadece şehirleri yanlış biliyor olabilirim. Şöyle konu iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Pilot efendim Trabzon'a gitmişti. Yani uçak Trabzon'a gitmesi gerekiyor. Erzurum'a indi. Ama şey falan değil, böyle zorunlu iniş falan filan değil yani. Pilot Trabzon'a gittiğini düşünüyordu. Gidemedi. Bu da daha berbat bir şey. Sarhoş pilot çalıntı uçakla nükleer santrale uçtu. Sonu tarlada bitti. Abi nasıl bir şeydir bu ya? Macaristan'da alkollü olduğu belirtilen pilotun İzinsiz olarak ele geçirdiği uçakla Pax nükleer santrali yakınlarındaki yasak hava sahasına girmesi paniğe neden oldu. Ve doğal olarak yani nükleer santrale giriyorsun, uçaklasın. Bölgeye iki savaş uçağı gönderilirken pilot ayçiçek tarlasına iniş yaptı.

hatırlıyor mu acaba başından geçenleri? Bak, Macaristan'da 24 yaşındaki bir kişinin yakındaki Kaloçsa Havalimanı'ndan bir Cessna 172 tipi uçağı izinsiz şekilde alarak havalandığı öne sürüldü. Uçağın ülkenin tek nükleer enerji santrali olan Pax Nükleer Santrali çevresindeki özel koruma bölgesine girmesi üzerine askeri radarlar harekete geçti. Macaristan Savunma Bakanı olayın ardından bölgeye iki savaş uçağının gönderildiğini açıkladı. Sivil uçakların santralin yaklaşık 3.2 kilometre çevresinde belirli irtifanın altında yaklaşmasının yasak olduğu belirtilirken, savaş uçakları bölgeye ulaştıktan yalnızca birkaç dakika sonra Cessna'nın Ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptığı bildirildi. Savaş uçaklarını görünce belki panik manik bir şey olmuştur. Uçak Pax Nükleer Santrali'ne yaklaşık 6 kilometre mesafedeki tarlaya sert iniş yaparak ağır hasar gördü. Pilotsa kazadan yara almadan kurtuldu. Onu yaralarlar sonra. Savaş uçaklarının kurtarma helikopteri ve kara ekipleri bölgeye ulaşana kadar uçağın bulunduğu bölgede kaldığı aktarıldı. Hani bu delinin ne yapacağı belli değil. Biz ne buralarda iyi kutur atalım. Polisin açıklamasına göre pilot kazanın ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Yakındaki bir yolda sıkıntılı halde yürürken uçaktan düştün yani. Uçakla beraber düşün daha doğrusu. Bir sürücü tarafından fark edilen şüpheli iddiaya göre sürücünün otomobilini ele geçirerek kaçmaya çalıştı. Oğlum bu nasıl bir sarhoş? Bunun sarhoş olduğunu emin miyiz bak? Sarhoş bir şekilde uçağı çalıştırıyor. Uçuyor gidiyor. Sonra Ayçiçek tarlasına düşüyor uçakla beraber. Oradan iniyor. El alemin arabasını çalıyor. Yani sürücüyü gasp ediyor. Arabayı alıyor. Emin miyiz bak sarhoş olduğundan? Kaçmaya çalıştı demiştik ancak müdahale edilerek durduruldu. Gözaltına alınan pilotun ilk kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Yetkililer başka maddelerin etkisi altında olup olmadığını belirlenmesi için ek testler yapılacağını açıkladı. Yani muhtemelen onların etkisi vardır. Hani o kadar da değil çünkü ya. Pax Nükleer Santrali'nde ise herhangi bir hasar meydana gelmediği, Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan tesisin olaydan etkilenmediği bildirildi. Bak, ülkeyi karanlığa boğacak psikopat. Allah akıl fikir versin diyeceğim ama şimdi biraz da mantıklı şeyler istemek gerekiyor. Düşün, sırf alkollü olduğu için uçakla gidiyor, nükleer santralini oradan geçiyor, üstüne düşse böyle bir ayyaş yüzünden nükleer santral girecek. O ayrı bir risk tabii ki. Ülke karanlığa boğulacak, gerisini sen düşün. Devam ediyoruz Mahmut Bey, biz Allah'a emanet gidiyoruz. Pilot ayrı, emanet gidiyoruz. Pilot ayrı, gemi kaptanı ayrı, şoförler zaten çok ayrı bir konu. Allah sonumuzu hayretsin demiş. Yani maalesef. Bu kadarı da enteresan yani. Hadi bak şey olsa o zaman daha eğlenceli oluyor. Gülüyoruz falan. Gireceği yerden başka yere gidenler. Gitmesi gerekiyor. Mesela bu dünyada çeşit çeşit örnekleri var. Biz programı çok eskiden beri takip edenler mutlaka hatırlarlar. Avrupa'da da benzer olaylar yaşandı. Biz bunları anlatıyoruz. İşte bir şehre gireceği yerde başka şehre giden. Ya uçakta sızan var ya, sızan yani. Allah'tan yardımcı pilot fark etmişti olayı. Bu tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Pekala, bir adet Çağan Şengül dinleyelim efendim. Demet Sağroğlu şarkılarından. Hemen ardından devam edelim yine.

Demet Sağroğlu, Çağan Şengül, İhanet Ettin radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Mercedes diye bindiği beyaz eşya çıktı. E-Devlet'ten öğrendi, hayatının şokunu yaşadı. Ya arkadaş, nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? Bak, Mercedes marka otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren Selim Calap, aracında hak mahrumiyeti olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmada yıllardır vergisi ödenen, muayenesi yaptırılan aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğu ortaya çıktı. Çamaşır makinesi. Otomobilinin gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğunu öğrenince şok yaşadığını aktaran Calap, şu an mağdur durumdayız, aracımızı satmak istesek satamıyoruz. İnşallah önümüzdeki mahkeme sürecinde bu iş çözülür diye ümit ediyoruz diye konuştu. Peki bunu hani alım satım yaparken falan bunlar meydana çıkmıyor mu? Hani notere gidiyorsun falan filan, hani bunlara bakılmıyor mu? Bir dakika, şimdi bu vergisini falan ödüyor değil mi? Bak bilmiyorum konuyu, o yüzden bilenler varsa yazarsa sevinirim hatta. Tamam, yıllardır vergisini ödemişler. Tamam. Yani vergisi MTV olarak ödenmiyor mu bunun? Motor otoyolu, yani yılda iki defa ödüyoruz biliyorsunuz. Düzenli olarak. Hal böyle olunca yani bir taraftan MTV'si ödeniyor. Diğer taraftan bakıyorsun hak mahrumiyeti var. Allah Allah diyorsun. Neden böyle bir şey diyorsun? Beyaz eşya çıkıyor. Efendim 2018 yılında Trabzon'dan satın aldığı 2006 model işte Mercedes marka otomobilinin herhangi bir ceza veya borç durumu olup olmadığını kontrol etmek için geçen yıl E-Devlet'e giren Selim Calap. Ama abi sen de hiç bakmamışsın yani, 2018'de arabayı alıyorsun. Gerçi niye baksın, hani adam vergisini ödüyor falan filan. Aracının üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu ve Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası olduğunu gördü. Tamam peki plakadan falan filan bu... Allah Allah. Mesela öyle bir şey olsa arabayı çek... Ne bileyim. Yapılan araştırmalarda aracın şasi numarasında veya donanımında herhangi bir oynama, change olmadığı, ancak gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla Türkiye'ye buzdolabı veya klima gibi beyaz eşya olarak beyan edilerek sokulduğu ortaya çıktı. Efendim az kilometre yapmış, herhangi bir değişimi olmayan işte otomatik vites, beyaz çamaşır makinesi. Kazası belası yok, sahibine satılık. Düzenli olarak vergisini ödediği, muayenesini ve kaskosunu yaptırdığı otomobilini şu an satamayan ve davada müşteki sıfatıyla yer alan Calap, yetkililerden yardım bekliyor diyor. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Selim Calap, aracın tüm vergilerini düzenli ödediğini belirterek mahkeme sürecini tamamen tesadüf eseri öğrendiğini aktardı. Araçtan memnun olduğunu ancak yasal süreç nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Calap. Geçen yıl Eylül ayında E-Devlet üzerinden trafik cezası vesaire var mı diye kontrol yaptım. Uygulamada aracımda hak mahrumiyeti olduğunu öğrendim. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2010 yılında dava açılmış. Ben geçen yıla kadar bunu bilmiyordum, tesadüfen öğrendim. Araç yurt dışından bir şekilde beyaz eşya olarak sokulmuş. Araştırmalarımız neticesinde bize öyle söylendi dedi. Yani bu durumda şimdi o zaman bunun da gerçi satın almış. Şimdi satış olmaz diyecektim ama satın almış istese Allah Allah. Ama şimdi hak mahrumiyeti var, satamaz. Alırken demek ki öf. Arkadaşlar aracı almadan önce kontrol edin. Bak çamaşır makinesi olabilir. Bulaşık makinesi çıkabilir. Gerçi kimin hakkında gelir yani, çünkü nedir, alıyorsun noterden işlem yapıyorsun falandı filan da her şey resmi yani satışlar. Sonrasında böyle bir olayla karşılaşıyorsun, enteresan. Allah korusun. Devam ediyoruz. Özlem diyor ki kaç devir acaba? Tabii devir de önemli. Veya kaç kilo çamaşır yıkayabiliyor aynı anda?
çamaşır yıkamanın yanında mesela kurutma özelliği var mı? Onları falan yazmamışlar bak. Gerçi kurutma özelliğinin ayrı olması daha iyi bence. Yani hem çamaşır makinesi hem kurutma aynı anda olduğu zaman, gerçi günümüzde teknoloji de gelişti de, hani bir tarafa arızalansa diğeri de baktırman gerekiyor falan filan yani. Ay ay ay ay, pekala. Bir adet Sonar Sarıkabadayı dinleyelim, sonrasında devam edelim.

Her iki durumda radyonuzdaydı. Efendim bu nedir? Düğün sırasında gelinin babası havuza düştü. Olur yani yaz döneminde bunun yaşanması çok sıkıntı değil bence. Nerede olmuş bu, yer veriyor mu? Yani yer söylüyor mu? Söylememiş efendim. Yani havuza, bak havuza kendisi atlasa ayrı, bu kadar olay olmaz. Ama düşünce... Sosyal medyada yayılan görüntülerde düğün töreni sırasında havuzun üzerindeki cam platformda yürüyen gelinin babası boşluktan havuza düştü. Adam heyecandan ne yapsın yani? Hem heyecandan hem bir tarafta mutluluk var, diğer tarafta şimdi üzüntü de var. Son anda toparlanan davetliler ve yakınları hemen müdahale ederek adamı havuzdan çıkardı. Bu video bakalım bir açılırsa. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bir düğünün düğün anında gelinin babası havuzun üzerindeki cam platformdan boşluğa düşerek suya düştü. Yani en azından hani suya düşüyor. Yani kötünün iyisi. Böyle özellikle Hindistan'da meydana belki yürüyor şimdi. Bu mu? Tamam. Damadın kolunda gidiyor. Orada tamam. Gelin ve damat seremoniyi yaptı. Damada sarıldı. İlerliyor. Allah. İyi, tam düşmemiş yani, bir bacak girmiş. Efendim yani tam düşseymiş daha iyi olurmuş. Peki onu orada nasıl bırakıyorlar? Hiç mesela bu düğünün yapıldığı Türkiye'de değil, belliydi. Bu hani bu havuzun üzerinde bu platform kuruluyor. Oradan mesela kimsenin düşmeyeceği, düşebilir. Ben size söyleyeyim yani, baktım gördüm. Dikkat etmezseniz düşebilirsiniz oradan. Ki o esnada hani nasıl dikkat edersin, o da ayrı bir şey. Kafada bir dünya şey var zaten. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bir düğün anında gelinin babası havuzun üzerindeki cam platformdan boşluğa düşerek suya düştü. Bak şunu söyleyeyim, gülüyoruz ama yaralanma ihtimali de vardı adamın. Hiç gülme valla. Orada mesela kafayı falan çarpabilirdi yani. Çok normal bir düşüş değil yani, biraz sıkıntılı bir düşüş. Paylaşılan görüntülerde düğün töreni sırasında platformda yürüyen gelinin babasının tören sonrasında geri adım atarken platformdaki boşluktan havuza düştüğü saniye saniye kaydedildi. İşte o sırada böyle bir hani koruma falan bir şeyler yapılsaymış oralara. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda son anda toparlanan davetliler ve yakınları hemen müdahale ederek adamı kurtardı. Ya adamı kurtarmış, adam kendi çıkmış kardeşim orada. Bunlar da haberin videosuna bile bakmıyor. Adam normal bir ayağı havuza giriyor bak, tamam mı? Elleriyle bir tutunuyor falan, o yüzden vücudunun tamamı girmiyor. Oradan çıkıyor yürüyor. Davetliler de ayağa kalkıyor ne oldu diye. Davetlerin mevzuyu kurtarması falan yok yani. Yeni saate merhaba diyoruz. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6. Burası salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Dışarıda güzel bir hava var. Bu hafta boyunca da hemen hemen böyle devam edecek. Bugün 33 dereceleri göreceğiz. Cuma günü böyle bir 30 falan göreceğiz ama yani 32-33 derecelerde hava sıcaklığı devam edecek sevgili dinleyenler. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl. T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
6: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, kedi tarafından alıkonulan hırsız. Kedi efendim yapar yani. Aynı zamanda çok psikopattırlar. Hani biz genel

0: Herhalde onların sakarlıklarına çok güleriz. O saçma sapan halleri, yuvarlanmaları, düşmeleri, kalkmaları, o meraklı halleri, ne geliyorsa başlarına meraktan dolayı geliyor zaten. Bunların yanında bir de psikopattırlar. Efendim polis merkezine bakın, Amerika'da meydana geliyor olay. Polis merkezine gelen acil ihbar hattı hayatın olağan akışına tamamen aykırı bir durum bildirdi. Evine hırsız giren bir ev sahibi şüpheliyi banyoya kitlemeyi başardığını ve polisin acele etmesi gerektiğini söylüyordu. Tamam, buraya kadar güzel. Evet, çok panik bir durumdur. Kolay da değildir yani. Düşün, yabancı birisi var evde, onu bir şekilde kilitliyorsun ve polise haber veriyorsun. Olay yerine giden ekipler kapıyı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şok oldu. İşte olay bundan sonra başlıyor. 1.80 boyundaki hırsız banyoda köşeye sinmiş. Kurtarılmayı bekliyordu efendim, gözyaşları içinde. Onu bu hale getirense evin sevimli tekir kedisiydi. Ha, tekir bir de. Tekir hiç acımaz valla. Hani tersine denk geldiysen hayatta acımaz. Hırsız eve girdiğinde kedi üzerine atlamış, yüzünü tırmalamış ve çıkış kapısını kapatarak adamı sıkıştırmıştı banyoda. Panik atak geçiren hırsız kedinin kapının önünde bekleyip her hareketinde tırmalamasından, tıslamasından korktuğu için polise kendi elleriyle teslim oldu. Abi kurtarın beni bir zahmet be, alın bunun elinden. Bir de jilet gibidir onların tırnakları yani. Vallahi sardılar mı hiç. Bazen mesela severken bile bunu yaşamıştım ben bir kere ya İstanbul'da. Böyle otururken kedi, bak kendi geldi kucağıma ya. Yıllar önce yani, çok iyi hatırlıyorum. Kendi geldi kucağıma. Adilim ne kadar güzeldir, seveyim demin sen. Severken birdenbire bir hassus bir şeyler koptu. Elde iki tane tırnak izi. Bak hiçbir şey yok ama yani böyle normal bastırırsın falan filan ya, böyle. Değil ya, normal uslu uslu seviyorum hayvanı. Birdenbire ne geldiyse aklına. Ya da yaşadığı hangi travma göz önüne geldiyse ondan sonra onun faturasını benim el ödemişti yani. 11-14 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S95.6'da salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Efendim bu arada az önce sıcaklara bakmıştık. Mevsim normallerin üzerine çıkacağını söylüyor uzmanlar. Aynur, yabancılar çok abartıyor diyor ha, az önceki haberle ilgili. Evet doğru yani. Ya yabancılar değil de abartan bizim artık kimse, bu haberin editörü o olmuş bence. Hiç abartılan bir şey yoktu orada esasında. Videonun normal, adam düşüyor. Yani bir ayağı düşüyor. Kalkıyor, gidiyor. Misafirler ondan sonra tabii doğal olarak ne oldu diyor, bakıyor. Bizimkiler işte adamı kurtardıklarını falan yazmış. Yani videoyu bile izlememiş haber yazarken. Okan kolay gelsin, Mahmut abim selamlar demiş. Selamlar, hoş geldin. Efendim bir Tantaşçı dinleyelim. Gidişat biraz farklı bir versiyon çıkmış. Onu dinleyelim, ondan sonra devam edelim.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Bacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar

0: 토마토샷
1: 고기비샷
0: 스크로샷 랄까 랄까 체크맨 내리체리 시트토마샷 랄까 저토마게임 저토
2: 무기비샷 샤크는 뮤틴 두유구살리 야니 Kim bunlar? Kobra Murat, Sertyon demiş, Taner Günüç falan neyse tanımıyorum. Tam taşı diyelim biz yine efendim. Girişat radyonuzdaydı. Ya bu girişat girişat değil, onu söyleyeyim bir defa. Ay ay ay, pekala. Efendim sahte polise ceza kesen gerçek polis denmiş. Ne bu? Ha, çakar mevzu. Bak Avustralya'da da var. Çakar olayı zaten arkadaş yani. Trafiğin sıkışık olduğu bir saatte motosikletli bir sürücü araçların arasından sıyrılmak için motosikletine kaçak bir polis çakar lambası taktı ve sireni de açtı. Ne güzel dünya. Bunları her yerde görüyoruz. Bizde de çok var biliyorsunuz. Her ne kadar yasak olsa da sürücü diğer araçların kendisine yol vermesini izlerken büyük keyif alıyordu. Tabii sireni açmış, çakarlar çalışıyor. Polis havası var böyle veya işte görevli havası neyse. Ancak hesabını yapmadığı küçük bir detay vardı. Önünden geçtiği araçlardan biri görevine gitmekte olan sivil bir trafik polisiydi. Gerçek polis hemen sahte meslektaşının peşine düşüp aracı kenara çekti. Efendim sahte polis. Üzerinde sivil kıyafetler varken ben de polisim acelem vardı diye kekeledi. Sahte polis kekeledi. Gerçek polis ise hiç bozuntuya vermeden hem sahte çakar kullanımından hem de trafiği tehlikeye atmaktan adama cezaları peş peşe. Tabii bu işin sadece trafik cezası kısmı oluyor. Bunun ekstradan yaptırımları da oluyor. Bu sadece ceza miktarını yazmamışlar. Yazsalar mı aslında orada ne kadar kesiyorlar? Onu da öğrenmiş olurduk. Ama belakin insanoğlunda var efendim bu yani. Bizde de hala görüyoruz yani trafikte. Her ne kadar yasak olsa da bununla ilgili 1000 tane haber çıkmış olsa da özellikle yoğun saatlerde bunları görebiliyoruz ne yazık ki. Ay ay ay. Senan fotoğraf göndermiş diyor. Psikopat dedin ya. Alınmış bak diyor. İnsanlar bundan korkar mı demiş. Bu ne? Korkar. Yani korkar derken tabii keyfi şekilde... Yok be şimdi keyfi şekilde de saldırabiliyorlar. hakikaten belli olmuyor ruh halleri ya. Hepsi ayrı ayrı. Sarman fotoğrafı göndermiş de. Ama o tıslarken bile çok komikler. Enteresan canlılar vallahi ya. Seviyoruz efendim, kedileri seviyoruz. Gerçi hepsini seviyoruz, o ayrı bir şey. Hani onlar, kediler, köpekler bize biraz daha yakın diye belki ama hepsini seviyoruz yani. Pekala biraz eskilere gidelim. Ana o yıllar ne çok çalardı bu şarkıyı. Mert Ekren dinleyelim, ondan sonra buradayız.
3: Mahmut Uçakcan.

0: Mert Ekren, içine mi düştün aşkın radyonuzdaydı. Efendim kahvehanelerde, kafelerde, oyunlarda şey vardır, yancı kültürü dediğimiz. Yaygındır yani. Dört kişi oyun oynar. Bu artık neyse. Sonra yandan biri gelir. O şeydir, masanın tüm imkanlarından yararlanır. Oyun oynamaz ama işte içilen, yenen şeylerden falan ücretsiz yararlanır. Sonra tabii günümüz şimdi ekonomik şartlarında bu durumu biraz önüne geçirmeye çalışılıyor. Yükleniyor yani orada. Çünkü her şeyi yiyip içebiliyor. Hesap ona asla kalmıyor. Böyle bir şey, yancı kültürü vardır yani bizde. Zaman zaman da gerginlikler olmuyor diye. Bakın onlardan bir tanesi. Bana şans getirmiyorsun dedi. Yancıyı dövdü. Kahvehane afişi olay oldu. Artık ayrı masadalar diyor. Abi o kadar da abartılacak bir şey değil ya. Çayını oynuyorsunuz orada yani. Elazığ'da meydana geliyor olay. Elazığ'da bir kahvehanede okey oynayan vatandaşlardan birisi taşım gelmiyor diyerek masa kenarında oyunu izleyen yancıyı tartışarak kaldırdı. Gelmiyorsa gelmiyordur, şans yani bu. Ardından oyunu kazanan masadaki bir müşteri bana şans getirmiyorsun dedi. Yancıyı dövdü, afişini bastırarak kahvehaneye getirip astı. Bu da çok ayıp. Bunun üstüne yazıyı gören vatandaşlar oyun oynayan arkadaşlarını yancı olarak izlemek yerine farklı masada oturup izlemeye başladı. Abi o zaman izlemesen de yani, bak izlemeyip tepkini gösterebilirsin. Çünkü yancı bir kültürdür yani. Kahvehaneye asılan afiş büyük ilgi görürken bu durumsa en çok yancıları üzdü efendim. Bildiğim bak duvara kocaman afiş yazmışlar. Yani bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü diye. Bir müşterinin taşının gelmediğini belirterek etrafındaki yancıyı kaldırdığını dile getiren kahvehane sahibi Erhan Çelik, karenin yanındaki yancının farklı masada oturduğunu ifade etti. Oynayanlarda da surat beş karış yalnız ha, bayağı gergin. 40 yıldır kahvehane işlettiğini belirten Erhan Çelik, geçen gün arkadaşlar oyun oynarken bir arkadaşımız taşımız gelmiyor diyerek karenin etrafındaki yancıyı kaldırdı. Buna istinaden oyun oynayan arkadaşlarımızdan birisi sabah bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü afişini yaptırarak buraya getirip astı. Afişi gören üniversite öğrencileri ve sokaktan geçen vatandaşlar afişin önünde fotoğraf çektiriyorlar diye konuştu. Krizi fırsata çevirmiş yalnız kahveci de. Yancıların kahvehanelerin mihenk taşı olduğunu aktaran Çelik. Evet, değerlidir yani. Onlar kahvehanenin olmazsa olmazıdır. Bir saat önce karenin etrafında oturan insan bir saat sonra oyuncu olabiliyor. Bunu mizah amaçlı getirip buraya astık. Müşterilerimiz bazen yancılara seni de bu şekilde yaparlar diyerek takılıyorlar. Karenin etrafındaki yancılar yan masalarda oturuyorlar. Oyuna karışmazlar, çaylarını içip muhabbetlerini ederler. Ama şimdi yan masada oturuyorlarsa hesabı da kendi ödüyor artık demek yani. Bak oyunculara takılırlar ama hesaba karışmazlar. Kahvehanenin olmazsa olmazları yancılardır. Yancı olmadan oyun olmaz. Çünkü öyle arada bakar böyle gözleriyle falan bir şey anlatmaya çalışır. Bir saat sonra oyunu izleyen arkadaşımız oyunun içerisine giriyor. Bu yazıyı espri amacıyla astık ifadesini kullanmış. Tam böyle şey, milletin geçtiği yere yani milletin çok rahat görebileceği yere. Hal böyle olunca oradan geçenlere fotoğraf, bak bildiğin şey kavga fotoğrafı var. Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü. Kocaman bir afiş yaptırmışlar, asmışlar. Peki ne diyelim? Son yarım saate doğru gidiyoruz artık. Hasan, yeni gün ve yeni hafta güzelliklerle dolu dolu olsun. Tünaydın Mahmut Beyciğim, tilki yuvaya döndü deseniz de diyor. Efendim, dün bunun gerginliğini üzerimizden attık. Bugüne yansıtmayalım artık. Artık hayatınız normal akışına döndü. Dün gelmeniz lazımdı. Maalesef döndük efendim ama artık dün de konuştuk. Bu gibi tatil dönüşlerini, yani sadece bizim için değil, herkes için geçerli bu. Bence bundan böyle tatil dönüşlerini insanlar çarşambaya göre ayarlasın. En güzel o yani, pazar günü dönüp pazartesi işbaşı yaptığın zaman olmuyor abi. Pazartesi sendromu falan da filan da hepsi üst üste geliyor. Değil, çarşamba günü yapacaksın. Çarşamba zaten hafta ortasıyıp daha böyle motivasyon bir şekilde işe başlamış olacaksın. Perşembe, cuma derken hafta sonu gelmiş oluyor. Bence mesela bir seneye bunu bir denemek lazım. Ya tutarsa. Bir adet Gökçe dinleyelim efendim Pamela ile beraber. Ardından çok kısa bir aramız olacak. Mini minnacık bir ara. Hemen ardından da son yarım saatteyiz.
1: Bursa Radio F.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı Nilüfer yeniden Sev Radyonuzdaydı. 11.40 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle efendim. Hasan Pınar, Mahmut Bey demiş kahvehanelerdeki yancı meselesini halkımızın anlayacağı dilden biraz izah etmek gerekirse diyor. Efendim halkımız bence anlıyordur bunu. Yancı dediğimiz kişi kahveyi kendisi ısmarlamaz ama kahve kokusunu kilometrelerce uzaktan alır diyor. İşte yancı kültüründe bu vardır zaten. Bu olmalıdır da. Şimdi özellikle erkeklerden bunu zaten bilmeyen yok gibi bir şeydir muhtemelen yancılık olayını. Kadınlardan belki hani bilmeyenler olabilir. Çünkü bir bakıma hani kahve kültürü falan filan denir. Belki onu hani hiç denk gelmemiştir olabilir. Masaya usulca yaklaşır demiş. Siz sohbet edin ben rahatsız etmeyeyim der ama gözler sürekli kahvelerdedir. Kahveler gelince de ayıp olmasın içmem diye naz yapar. İkinci ısrar... Abi bir dakika, bahsettiğimiz yancılar farklı, dur. İkinci ısrardaysa fincanı çoktan eline almıştır. Velhasıl Mahmut Bey, kahvenin yanında şeker, lokum, su olur, bir de fırsatını bulunca yancı diyor. Herkese yancısız, bol köpüklü, keyifli yayınlar diliyorum. Ama bu bizim bahsettiğimiz yancılar, bu kahvehanelerdeki oyun yancıları. Hani onlar mesela genelde böyle ayıp olmasın içmem diye naz yapmaz. Direkt oturur, oturduğu gibi işte çay getir, kahve getir diye zaten oradan olaya direkt dahil olur yani. Ya da bizdeki yancı...

0: yancılar direkt böyle. Hani yancı, şu yancı gelir şöyle masaya bakar. Masada hakim içecek nedir? Çay mıdır, kahve midir? Ne bileyim, mevsimine göre mesela boza mıdır? Mesela o da olur. Boza söyler, fındık da koy evladım üstüne diye. Böyledir yani. Oyunlarda işte biraz çevreye bakar. Hani taş çalma oluyor mu olmuyor mu? Yani o işte tabii riskleri yok değil. Hani bunlar var mı yok mu, onları bir inceler. Ona göre oyundakileri rapor sunabilir. Ya da birisiyle böyle göz teması kurabilir. Hani bak, tam taş atacak mesela, onu atma. Neden mesela, yandaki taş belki sol taraftaki oyuncudadır. Hani gelecektir falan filan diye. Hani bu tip ufak tiyolarda bulunabilir. Çaktırmadan, ama çaktırmadan olması gerekiyor bunların. Ay pekala. Ve selam, adamı dövmüşler efendim. Yani yancının ama orada görevi şans getirmek veya getirmemek değildir. Hani o ona bakmaz. Yancının görevi sadece masadakileri yemek, masadakilerden yemek, işte içmek falan filan. Orada hesap kime kalıyorsa o hesabın biraz daha böyle bir hatırı sayılır bir seviyeye çekilmesini sağlamaktır. Bu nedir ya? ATM'den aç gözlü sincap çıktı. ATM ile ne alaka? Ne? Tamam, Kanada'da ATM'ye para yatırmaya geliyor vatandaş. Makinenin içine sıkışmış ya da bozulmuş olduğunu düşündükleri tuhaf bir engelle karşılaştı. Oraya da mı girmiş bunlar? İşlem yapmak isteyenlerin ekranına sürekli ceviz kabukları geliyor. Banka görevlisi çağrılmış. ATM'nin kasası açıldığında içinden kaçmaya çalışan minik bir sincap hayla. Sincaplar da enteresan olmaya başladı bak. Onlar da tuhaflaştı. Bak, kedileri biliyoruz, köpekleri biliyoruz. Bunlar bize zaten yakın. Mesela nedir tuhaflaşanlar? Bak, kargalar mesela tuhaf bir hale girmeye başladı. Fazlaca içli dışlı olmaya başladı kargalarla. Konuşuyorlar falan, mesela konuşanlar var. Şu şeylere hastayım ben, videosu denk geliyor mu size hiç? Bu gelincikler falan mesela, onları besliyorlar. Onlar da ne deli manyak bir şey çıktı ya. Hani gelincikten normalde esasında biz korkardık yani. Çocukluğumuzda korkuttukları için o da korkardık. Yoksa dünyanın en sevimli hayvanlarından bir tanesi. Ama onlar da böyle evde beslenenler falan, çok deli bir şey çıktı onlarda yani. Onlar öyle. Sincapları görüyoruz mesela, tuhaf tuhaf gelip gidenler var. Mesela bu hayvanlar alemine hakikaten bir şey olmaya başladı yani. Bir lütfen kendinize dur deyin. Ne işin var senin ATM içinde yani? Yakalarlar tabii. Yancılar kahve sahibine çalışır da diyebiliriz herhalde. Tabii ki kahve sahibine, bir de kendilerine. Yani tamamıyla bu, evet doğru. Kahve sahibine çalışıyor. Sonuçta ekonominin de dönmesi gerekiyor efendim. Öyle masada 3-4 kişinin oyunuyla sadece olmaz o iş. Şimdi çünkü yancı içiyor, ondan görünce oyundakiler de içiyor falan filan. Hesapta kademeli olarak artmaya başlıyor. Pekala, son çeyreğe giriyoruz. Son 15 dakika bir Kayahan dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş toparlanalım artık.
1: Bursa Radio F.

Bitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Salı gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde göreceksiniz. Ve yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: gündüz reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Rek.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
1: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de ve Volkswagen.com.tr'de. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Burası Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

0: Çener çok olsun.
1: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Profesör Doktor Ayhan Kızıl, T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podium Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podium Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ. Reklam.

0: reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters tenis turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Profesör Doktor Ayhan Kızıl T300 Masters Tenis Turnuvası 27 Ağustos 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde. Ödüllü turnuvamızın detaylı bilgileri ttf.org.tr'de. Tüm tenis severleri bu heyecana ortak olmak için Podyum Tenis Kulübü'ne bekliyoruz. Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu. Adı da tadı da Uludağ.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz.
1: Bursa Radio F.

kurumuş kuyunun suyu. İncirin sıtı çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrıkotlar, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atlalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

0: yangın yeri. Bursa
1: Radio F.
2: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Bursa Radyo F.
1: Son 2 3
2: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde.

ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine